Herkes prima dergi cısbağın sihir anıdı şükürcüğü. Uğur tiğimi bir kayı sorgu Cumhuriyeti 1964. Gözü diğer adı Muhammed Or, garip ava sihir anıdı şükürcüğü. Gücüne sunduğu emotional song, Up